87 faks 0090 312 463 34 54 elektronik poşta adresimiz kırgız elektronik belgi TRT çekit net çekit TR TRT'nin kırgızça berüüsü.

Uyghur çağıltışı. Bugün 2026 yılı 11. Oktyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyonlukçular, anlatışlarımızın. Her gün Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'den 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emirahları ve radyomuzdan internet sayfası www.drt.net.tr yansızlık uygur adreslarlık bir vasıtanlığa ulaştı. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 6'dan 7'e geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9'a boğun aralıkta kısa dolgun 41 metre 7240 kilogirtisinde sünni emirah ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyonlukçular, anlayışımızdan bugünkü cedvelde haberle yeni İran'ın tüncü çarikı Yıldızlar'dan yanırgan sada ve nakşı müzik katarlık programıyla bağlıp aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde birden bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyonluqçula, emdi xəbərlə anlaşıla. Türkiyə 15 yaşdan kiçik ballarının ictimai taratqı işletişini çəkildi. Türkiyədə 1-ci noyabrdə küçkəyə bulduğan yeni tüzüm ictimai taratqı işletkiçilərinin yaşlarının iyi dövlət arqılıq dəlilişini məcburi halqa gəltürüdü. Və səhiplərinin yaşdan kiçik 15 yaşdan kiçik ballarına mülazimət sunuşunu çəkildi. Türkiye'de ictimai taratqı işletkişinin yaşlarının dəlinlişine ait yeni bir tüzüm şənbi günü resmi gizdiyle anqılındı. Bu tüzüm bilen ictimai taratqı supularının 15 yaşdan kiçik ballağı mülazimət sunuşu çekilindi. Tor Bexatarlık Başqarması tərpidin tayarlanan tüzümge asaslanğanda yaş dəlilleş işleri iyi dövlət arqılıq icra kılındı. İctimai taratqı mülazimət təminlik üçüleri 15 yaşdan kiçik ballağı mülazimət berenmeydi. 15 yaşını doldurgan işletkişilerinin hesabatları da olsa, balanın en üstün menfaati bilen cismani, ruhi, psikikilik, ictimai ve siyah cihetlik terakiyatını közü tutulan ballağa xas mülazimetler sunuldu. Tüzüm dairesinde seyifde ballağının hesabatları da sükütteki halette üzlük edin, katlık mehbiyetlik tenşeklerini icra kılış ve hesabatlarını mehbi haletki keltirişki mecbur buludu. Bu hesabatlarda nah meydan tarqıtış, kılınışıga ve şəxsiləşdirişlikke ilallığa yol koymaydı. Sahiplər yine ballarının fakat üzü əgəşken nəzər tutqan hesabatlarla uçur, xəbər, qobul kılışıga kapalatlı kılındı. Ve əgəş küçü bilen əgəşken tizimlikleri başka işlet küçülerde yoşuruldu. İctimai taratqı şirketleri ata anlarının ballarının hesabat tənşeklerini başkuruşuğa, işletiş vaxtlarını çekilip bir şeye ve haklıq iş hareketlerini testiklişuğa yol koyduğun ata anı kontrol kurallarını təminleşki mecbur buludu. Tüzüm 1. noyabrda küçük iki buludu. Mavcud hesabatlar için yaş dəlilleş işlerinin 2027 yılı 31. martıqca tamamlanışı tələb kılınıdı. İlip verilgan tekşür işlerde 15 yaşdan küçük işletkiçilere gidiyor ve işkellik bikitilge hesabatla takıf edildi. Hürmetlik radyonluqçular, Ankara'da katıl İsrailiyanın Gazze'ye kartılığa hücumları namayış bilen eyiplendi. Ankara, Palestin Hemkarlık, Munbir Azaları İsrailiyanın 2025 yılı 10. oktyabrdeki uruş doktuşu karmayı Gazze'ye kartıbatkan hücumlarına narazılık bildirdi. Amerika'nın Ankara'ya turuşluk başarılıçkansı aldı da Cem Boğam'ın bir azaları atalmış emez, emeli uruş tohtutuş ve Gazze'ye azatlık, dünyaya erkirlik de pizilgan plakatlarını içip İsrail'e ve Amerika'ya karşı çuvarlarını doğuladı. Ankara Palestin Hemkarlık, Munbir'in abidin bayanat ilan kıygan Hacı Aydemir, 2023 yılı 7. oktyabrdan bu yan Gazze'de 74 milyon artık kişinin kırgın kılını kallıkını, bulanın 21 milyon köprakinin küçük balla işkirlikini etti. Uruş doktuş icra kılınan 2025 yılı 10. oktyabrdan bu yan bolsa, İsrailiyanın 1902 kişinin öldüğü gelikini bildirgen Aydemir, kirişigi yol koyulan yük maşinlerinin nispeti 52% küçüşüp kaldı. Bu nispet Mısır Karadoru'da 21% küçüştü. Kış yetip geldi. Nüfusunun 94% ciddi panahlanış yardımı muhtaç. Öğlenin 65% hava şaraitli karşı hiç kanda kodaş alaydılık yok çıdırladı yaşavadı dedi. Gazze'de emri mendin

Uruş doktuşunun icra konumalıklarını tekitleyen ayrı bir yenimin dedi. Uruş doktuş hılaplıkları derhal doktuşlaşı Amerika kapalı süptür igi boğan pütkül siyasi ığırlıkın hiç gerek. Pütkül çigira ığızlarının ötüşlerine içilişi, yük maşinlerdeki yardım materyalının çürüş nüspeti 100% yetküzleşi, sebepsiz yük maşiniz kaytırı bitişle ahırlaşış gerek. Serik sızıkların o terpideki herbi uğurlaştırışla ahırlaştırılışı daimi işgaliyet ret kılınış gerek. Halkaralık sot kararlılığının takadizası icra kılınışı ve cevapkarlık siyasi sorduluşu iştiğimizi kılmasılık gerek. Örmetlik radyonlukçula. İsrailya'nın Gazze'de 3 yıldan uyan davamlaştığı ırkı kırgınçılığa Şivisiye'de eyiplendi. Namayışka kollab, namayışını kollab kuvvetligen Şivisiyalik aktivist Anna Salvin, Anadolu agentliği muhbiriga 3 yıldan buyon İsrailiyaga narazı kultur namayışlarga daim katnaşyptyganlygyny aýtdy. Anadolu agentligiden egelenen haberlerge asylganda Şwetsiýanyň paýtagty Stokholmda İsrailiýanyň Gazzada 3 yıldan buyon dowamlaşdyrýan irki gyrgynçylygyny namayiş bilen eýipleş we Palestinde ýüz berýän wakalarga diqqet bilen tartış maksadynda narazylyk ýürüşi ötkezilgen. Nurgun ommavi teşkilatlaryň çakyrygy bilen paýtagtdaky Raman Sigatan meydanında cem boğan namayışçıla, İsrailiyanın rayında 3 yıldın uyanında olmuş vatkan hücumları ve kişilik hukuk depçendiçiliklerini kattık eğipildi. Gazze'de fukrala öldürülmekte, mektepla ve doktor halla bombardıman kılınmakta, Liban kılınan hücumlar tohtutulsun ve vuruş kalıbayımız deyip yazılgan plakatlarını götürüp çıkan namayışçıla İsrailiyaga karşı şuvarlarını tovuldu. Namayışçıla hücumlarda hayatından ayrılgan Palestinliklerini hatırlayış için simbol süptüde 3 tabut götürüp mandı. Namayışını kollab kuvvetligen sosyalik aktivist Anna Salvin, Anadolu agentliği muhbarıga 3 yıldan buyan İsrailiyaga narazılık bildiriş namayışlarına daim katnaşyptyganlygyny aýtdy. Gazze'de 101 vatka vakalarının çoğun bir insani paciye eşkirlikini tekitleyen Salvin yeni mündak dedi. Üyede vahşilerçi bir katlağın davamlaşmakta. Mektep yok, su yok, yemeklik yok. Kişilerini itip öldürüştün başka yine açarçılıkka mehkum kılmakta. Bu naiti dehşetlik bir nesi. Bunun muşu şekilde davamlaşı alışı toluk mendim bir paciyedir. İsrailiya başministri Netanyahu halkaralık sot örgün terapinin eyiplengen buluşu karmay pütkül bu işlerinin tekeci davamlaşışı garip dünya siyasetçilerinin kılmışıdır. Salvin Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengişedeki narazılıkla üstüdün tohtulup Netanyahu BDT'de söz kılıp atkanda nurgun devlet vekillerinin zaldın çıkıp gitişi mohim bir posiyaydı. Bağan sır köp devletle Palestin'i kullamakta. Bir yıl burun İsrailiyanı kullanan nurgun adet kişilerinin hem de bu kadar yetti mi yetti de pikir özgertkenliklerini körüp atımın dedi. Şivisiya hükümetinin posiyasını eyipligen Salvin en yamanımı biz yaşavatkan devlet boğan Şivisiyanın bu ırkı kırgınçılıkını uçkaşkara eyplemeslikidir. Bu ehval bütkül garip dünyası üçün ortak bozumu Şivisiyada yaşavatkan biz üçün hakikaten numus kılarlık bir paciye doğur dedi. Hürmetlikle diyanlıkçılan. İran Kurukluk Armiyası komandanı yeni uruş ihtimallıkla karşı teyarlıkımızın davamlaştırmaktayız dedi. İran Kurukluk Armiyası komandanı Ali Cahin Şahi uruşunun kaytı başlanış ihtimallıkla karşı çigirağı uğurlaştırılgan 50'den artık kurukluk uruş ve yardımcı kısmının vazife öteşini davamlaştırmaktayını etti. İran devlet televiziyası kasaslanganda Cahin Şahi İran ile Amerika arası davamlaşıvatkan ciddi çilik yakıdı söz kıygan. 2025 yılı iyundaki uruştun çıkagan tecrübeleri bilen intayın yakşı tedbirlerini ağalıkın ihbadiligen Can Şahi meşgulat yani operasiya planlarını közdün keçürüp etraplık tedbirlerini ağalıkını ve kanal tonuyla hem de müdafiye akıplarını berpaki ağalıkını bildirdi. Amerika'nın 2026 yılı fevralda başlayan hücumlardan burun kurukluk kısımlarının meşgulat cihetinin teyir aleti buluşu kapalatlı kıyallıkını ifadeligen Can Şahi vuruş başlanışı bilerle hareket çan arılaş ve mekanik tutalgalarını berpa kılış bilen birge topçu kısım başkurulduğun bomba uçkusuz avasiya aparatları kısımlarını üzücü yağan 50 gün artık vuruş ve yardımcı kısımının devlet çıgıralarına uğurlaştırılgalıkını oturup koydu. Mezgur kısımlarının devletinin şimali, garip, cenubi, garip, şarık ve cenubi, şarık taraflarına uğurlaştırılgalıkını bildirgen Cihan Şahi. Bu mezgilde iğir herbi aparatla işletilip köp miktarda ok doğru ve esbablarının yetkilgenlikini eskertti. Cihan Şahi bu tedbirle tosuş küçü
пайда кылышта моюм рол ойноду ва düşmanның дәүләт чигараларына келишке питин алмаслыгыны келтирип чыгарды диде. Һәмдә кысымларның ихтималлыгы булган һәр кандай әһвалга каршы хәзерме чигарада вазиф үтәшен дәвамлаштырып атканлыгын әйтте. Хөрмәтле радиоңлыгчылар, Путин Иранның урыш мәсьәләсен хәл кылыш тәклифен Трампка еткізді. Кремль баянатчысы Дмитрий Песков Русия президенті Владимир Путиннің Иран тараптың ұрышқа қарта ихтималлық шетке әл қылыш чарасыға дайыр қаршыны Америка президенті Дональд Трампқа еткізгенлігін білдірді. Песков журналистлағы берген баянатыда Путиннің түнген Трамп біле өткізген тілпін сөхбетіге дайыр тәпсілатларын әм бәрледі. Түркменстанда өткізілген мұстақыл дөлетлі әм достықы дөлет башлықтары жығынада Putin'ın İran prezidenti Mesut Pezeşkiyan bilen iki kıtım görüşkenlikini bildirgen Peskov, bu görüşçilerinin biri de Putin'ın Amerika prezidenti Trump ile ötküzdüğün tılpın sohbet doğrusu da Pezeşkiyan'a uçur belgelikini oturup koydu. Peskov, Putin, İran prezidentinin tesdiki bilen İran tarafının ihtimallik işçilike hel kılıç çağrısına dair karşını Trump'a ötküzdü dedi. Putin, Amerika'nın Ukrayna'a münasebetlik tekliflerini düşünüş bilen karşı aldı. Телефон сөйбетінде Украина мәселесінің мұл мұхакім қылғалықын әскерткен Песков сөйбет жерияңында Русия президенті Путин Америк тарапының жиддичіліктің төбелетішке қартылған қадамларға дайыр бәзі тәкліптерін түшініш білен қаршы алды деген сөзлерін ішілетті Песков яны. Трамптың тәшеббісі білен сөйбетте уақыттың көп қысымының Украина мәселесіне хәл қылыш чарасыға жыртылғанлығын ва рәһбәрлерінің бұл мәселені тәпсилі мұхакім қылғанлығын білдірді. Amerika prezidenti Donald Trump, Rusya prezidenti Vladimir Putin bilen tünügün ötküzgen tılpın söhbeti hakkında ilan kıygan bayanatı da söhbettin dahi muhabbetlik ötkerlikini bildirip, Rusya'nın Amerika ve yer çarvi bazarga 300 bin tonudun artık noyabir imabeyinde koşumcu 500 bin tonuna ve arkadılla 1 milyon tonlu dizil yıkılıkısı temliliş doğrusu da fikir birlikte hasıl kılın dediken sözlerini işletken idi. Trump yana Rusya'nın bununla koşumçalda dizil zavutlarının ahvalığı göre yakın kelgisi de 3 milyon tonla dizil yukulgısının tapşırıp birleşini emniyleştirdiğini eskertken idi.

hücum uçurganlıkını ve yarda sanının bekitilişige kartılgan tirişçiliklerinin davranışı ötkallıkını bildirdi. Bayanatta münasvetlik organlar bilen maslişi işçide ziyanlı tekşürüş ve eslerlerinin bekhaterlik tekşürüşlerge tamamlanmışı ayrı dürümdeki faaliyetlerinin vakt tuhtutuğalık tekitlendi. Saudi Arabistan Amaya Asya Baş İdarisi Trakiyatlığa ait yeni bayanlarının ilan kundukallıkını tutudu. Hürmetlikle diyanlıkçılar. Nobel Dinçlik Mukafatı sahibi Fillay, Amerika'nın soçulağı kartılığa embargolağa narazılık bildirdi. Nobel Dinçlik Mukafatı sahibi Fillay, Amerika'nın halkara cinayet işle sot mehkemesi karatkan embargolarını kabul kılışkı bulmaydıqallıkını bildirdi. Navay Fillay, halkara cinayet işle sot mehkemesi'ge yüzlep hizmetçinin özünü tehdit astı iskılavatkallıkını bildirip, Amerika'nın soçulağı kartılığa embargolarına narazılık bildirdi. Bu yılki Nobel Dinçlik Mukafatı sahibi, sabah Birleşik Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kumsari ve sotçi Navay Fillay, Amerika'nın halkara cinayet işle sot mehkemesi'ge karatılgan embargolarını misli körülmegen ve kubul kılışkı bulmaydıgan dep atıdı. Fillay şembi günü Oslo'daki Nobel Dinçlik Merkezi'de ötkizilgen paliyetke 11'den sin bağlı şarkılı katlaştı. Halkara cinayet işle sot mehkemesinin bolup mu haraktaki sot mehkemesinin kelgüsüge ait çoğun bir ciddiçilik ve endişinin 101 vatkallıkını bildirgen Fillay sot mehkemesi de yüzlep hizmetçinin özünün tehdit astıda iskılı vatkallıkını etti. 85 yaşlık Cenubi Afrikalı kanunşunas en mühimi bir devletin sotçılığı pekat belgen sot kararları sebebinin imbargoyu yüzgüçüdür. Bu misli görülmegen ve kabul kılışkı bulmaydıgan bir ehval dedi. Norveç'e Nobel Komiteti ilgiri halkara cinayet işle sot mehkimsi de mi vezip ötegen Pillay'ın bu yılki Nobel Dinçlik Mukafatı layık görülgeldikini cüme günü ilan kıyganıydı. Hürmetlik radyonluğçıla yukarıda haberle anladınlar.

TRT Uygurçu'nun hürmetli ihlasmenleri, bu kıtım yolumuz ne? Türk dünyasının garbi şimalığa, Volga, İdil Deryası'nın ten kırgaklarına buraymış. Haritadan kazanını tapkınımızda emeliyette paketle bir şehir neymiş. Eserler boyu parıklık Türk halklarının, devletlerinin, itikatlarının ve medeniyetlerinin bir-birgi tutaşkan, uluğ bir tarih sahnesini tapkan bulumuz.

Bu Tataristandır. Ama Tatarlarının hikayesi pekatle kazandı başlanmaydı. Ulanın tarihi nezir sağınımızda Türkistan'ın Irak yaylaklarından tartıp Volga kırgaklarıcı tutuşuduğun uzun ve köp katlamlık bir ötmüş güdüş kilimiz. Kenindikte dıktınla programımız da bolsun. Tatarlarının tarihi yıldızlarını düşünüş için Volga bilen Kama deryaları kesişken coğrafyaya Volga Bulgarlar kurgan dünyaya karışık doğru geliyordu. Esirler boyu şimal bilen cenubini, şarık bilen garipini birbirine bağlayan bu şehirle soda ve medeniyet almıştırışının mühim merkezleri oldu. 1922 yılı İslam dininin kabul kılınışı bilen Volga kırgakları İslam medeniyeti bilen güçlü girişte ornattı. Bağdat'tan gelen İbn Fadlan'ın seferi mi bu devrinin en mühim tarihi şahitliklerinin bir sütüde hatiri gelindi. Bugünkü günde Bulgar şehrinin taşları arzıda aylanğınımızda pekatle kadimki bir şehrinin harabelerini emez. Tataristan'ın şekilleştir rol oynayan ulu bir tarihi mirasını körümüz. Ama bu yıldızla tekimi çunkurlağı tutuşudu. Köktürk'le devirde şekillengen yaylak devlet enenesi, arkadan Kıpçak'la yaşayan Ken Yavru Asya sahası ve bu coğrafyada terakki kıyan Türk dilleri Tatarlarının tarihini kadimki Türk dünyasının ayırıp karmaslıkımızın talep kıladı. Tatarçının Kıpçak grupsu onun ilişimi bu uzun tarihi eriştinin tildeki en canlı izlerden biridir. Bu tarihi cuglanının üstüge Altın Ordu devri koşuludu. Altın Ordu, Çingiz Han kurgan imperiyanın garbi kısımlarda oturgu çıkan ve vakitin ötüşü bilen Türk nüfusu ve medeniyette küçük boğan ulu bir siyasi ve medeniyet dünyası aylangan bir kurulmaydı. İslam dininin tarkılışı bilen birlikte bu coğrafya mühim bir Türk İslam merkezine aylandı. Altın Ordu'nun parçalanışının arkasından Kazan Hallık oturgu çıktı ve Kazan kısa vakit içinde soğuda, hüner sanat, dini ilimle ve edebiyatın mühim merkezlerden birine aylandı. Bugün Kazan Kırım ile de bu farklılık tarihi devirlerinin izlerini bir yerde görüş mümkün. Şehrinin simvollarından biri boğan Sümbike Munari, tarih bilen efsane girelişip ketken hikayeler bilen Tatar haritası da alaydı bir orınğıyga. Kulşırıp caması Kazan'ın İslami mirasının günümüzdeki küçlük simvollarından biri süptü de kat götürüp durmakta. Şunu bilen Vorga kırgaklarda kadimki yaylak dünyasının siyasi mirası bilen şehirleşken Türk İslam medeniyeti birbirine koşulup özge has bir tarihini meydana getirdi. Ama Tatarlarını pekatla tarihi kuruluşlar bilen tanış mümkün emez. Ulanın medeniyeti bugünkü gündümü Saban toyunun kızgıllıkı da, Dastıhan'daki çayda, çakçaklığın tatlılıkı da, şiirlerde ve tillerde yaşayışında onlaştırmakta. Saban toy Tatarlarının en rangdar ve yıldızı çunkur enenlerden biridir. İsmini Saban, yani yer ağdırışının ağan bu bayram, ötmüşte et yazlık tarihçiliğinin tamamlanışının aksiden bir emgek ve bereket şatlık süptü tebriklendi. Şatlık meydallarda enenevi köreşle, at beygeleri, yürüyüş ve türlü güç sınaş oyunları ötküzüldü. Müzika ve halk oyunları mı bu kızgınlıkka merahb oldu. Bulup mu köreş deyip atıldığın enenevi Tatar çilişi, Saban toyunun en mühim simvollarından biridir. Ama Saban toy pekatli musabakalı ve oyun tamaşalarının günü emez. O kişilerini bir yerge cem kıldığan, dastıhallarını saldığan, yaşlarının tonuşçığı vesile bulduğan ve ortak bir kuşallıkla emberleşini temilleydiğen ulu bir medeniyet uçuşudur. Bu noktadan Saban toy tuprağının berkitin tebrikleş bilen birge Tatar cemiyetinin emkarlıkını, hayati küçünü ve kadimki yaylak medeniyetinin bugün gücü itip gelgen en enlerini mu yaşatmakta. Bu medeniyet dünyasının en küçük evazlardan biri olsa Abdullah Tokay'ın şiirleri bilen biğan Tatar edebiyatıdır. Tatar dili olsa bütkül bu mirasını toşuyduğun en mühim amillerden biri. Kıpçak grupsu orunlağan bu Türk dili tarih boyunca Arapça, Parasça ve Rusça bilen uçraşkan, farklılık ilibbelerini işletken, ama Türkçe karakterini ve üzgü has kurulmasını saklap kalan. Şunun bilen

Hürmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız Muşer'de hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?